haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

kafamdasın hala. İçtikçe bu günler işsizleştik sanma. Nasıl da geçermiş tüm her şey bir anda. Yaşatır tır ama her söze de kanma.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

bir anka koşusun, bensek bir akı.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım. 95.5

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısının ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. İttifak ve ittihat siyasetimiz doğrultusunda gönül coğrafyamızın tamamında birlik ve dirliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız. Bunda da en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılında atanan ve 3 yıllık yasal çalışma süresini Eylül ayı

0: itibarıyla tamamlayarak kadroya geçecek öğretmenlerce beklenen mazerete bağlı yer değişikliği duyurusunu yayımladı. İçişleri Bakanlığı son 10 günde 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 2 ton 367 kilo uyuşturucuyla 4 milyon 34.459 hap ele geçirildiğini ve yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek'le gelini Hülya Gökçek hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında yapılan incelemelerde toplanan yardımların deprem bölgesine ulaştırılması amacıyla 6 tır dorsesi satın alınması için dernek hesaplarından 8 ayrı işlemde toplam 125 milyon lira çıkış yapıldığı tespit edildi. Etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüphelinin ise aylık 12 bin lira bakım masrafı gösterilen dorselerin dernek tarafından hiç teslim alınmadığını söylediği öğrenildi.
1: Spor.
0: Süper Lig'de 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak sezona kötü başlayan Göztepe, evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-2 mağlup oldu. Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor evinde Korendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Son olarak sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan 1. Lig ekibi Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı. Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Defne Kurt altın madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6870 lira 25 kuruş, Amerikan doları 48 lira 45 kuruş, euro 53 lira 36 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 31 sent, bir bitcoin 78.939 dolar, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.151 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Tchau.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Sizin 7 gün 24 saat popüler müzik.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısının ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. İttifak ve ittihat siyasetimiz doğrultusunda gönül coğrafyamızın tamamında birlik ve dirliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız. Bunda da en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılında atanan ve 3 yıllık yasal çalışma süresini Eylül ayı itibarıyla tamamlayarak kadroya geçecek öğretmenlerce beklenen mazerete bağlı yer değişikliği duyurusunu yayımladı. İçişleri Bakanlığı son 10 günde 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 2 ton 367 kilo uyuşturucuyla 4.034.459 hap ele geçirildiğini ve yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek'le gelini Hülya Gökçek hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında yapılan incelemelerde toplanan yardımların deprem bölgesine ulaştırılması amacıyla 6 tır dorsesi satın alınması için dernek hesaplarından 8 ayrı işlemde toplam 125 milyon lira çıkış yapıldığı tespit edildi. Etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüphelinin ise aylık 12 bin lira bakım masrafı gösterilen dorselerin dernek tarafından hiç teslim alınmadığını söylediği öğrenildi.
1: Spor.
0: Süper Lig'de 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak sezona kötü başlayan Göztepe, evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-2 mağlup oldu. Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor evinde Korendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Son olarak sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan 1. Lig ekibi Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı. Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Defne Kurt altın madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6870 lira 25 kuruş, Amerikan doları 48 lira 45 kuruş, euro 53 lira 36 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 31 sent, bir bitcoin 78.939 dolar, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.151 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun'un, Doğu Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

gözlerimdeki karanlığı maskeler gizlemiyor. Sana dökülen yaşları acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. 95.1

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 28 ilde uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığını, 80'inin tutuklandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de dolandırıcılık suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde gece saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurarak, bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak %90 oranında öğrencimizi yurtlarımıza yerleştirdik, dedi.
1: Spor.
0: Süper Lig'de 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak sezona kötü başlayan Göztepe, evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-2 mağlup oldu. Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor evinde Korendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Son olarak sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan 1. Lig ekibi Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz da yollara ayrıldı. Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Defne Kurt altın madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6870 lira 25 kuruş, Amerikan doları 48 lira 45 kuruş, euro 53 lira 36 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 31 sent, bir bitcoin 78.939 dolar, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.151 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun'un, Doğu Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 28 ilde uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığını, 80'inin tutuklandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de dolandırıcılık suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde gece saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurarak, bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak %90 oranında öğrencimizi yurtlarımıza yerleştirdik dedi.
1: Spor.
0: Süper Lig'de 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak sezona kötü başlayan Göztepe, evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-2 mağlup oldu. Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor evinde Korendon Alanya Spor'a 1-0 mağlup oldu. Son olarak sahasında Sivas Spor'a 2-1 mağlup olan 1. Lig ekibi Antalya Spor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı. Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Defne Kurt altın madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6870 lira 25 kuruş, Amerikan doları 48 lira 45 kuruş, euro 53 lira 36 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 31 sent, bir bitcoin 78.939 dolar, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.151 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun'un, Doğu Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: En iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5. 95. 95. 95.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diaspora Forumu'na katıldı. Yılmaz, insan haklarını evrensel bir değer olarak savunan herkes, Müslümanların inancını, kimliğini ve ibadethanelerine hedef alan saldırılar karşısında da aynı açık ve kararlı tavrı almak zorundadır, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan okuryazarlık seferberliği kapsamında 2018'den bugüne kadar açılan kurslarda 471.734 kadın okuma yazma öğrendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz yıl yürürlüğe koyduğumuz Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı kapsamında okullardan kışlalara, huzur evlerinden sağlık kuruluşlarımıza kadar 81 ilimizde 12.182.000 vatandaşımıza doğrudan ulaştık, dedi. Güngören'de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada mahkeme sanık E.Ç.'nin çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı yasaya muhalefet etmeyle zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından toplam 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ankara'da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'la açığa alınan 4 polis, rüşvet ve mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet suçundan yargılandıkları davada beraat etti. Orman Genel Müdürlüğü, Eylül ayının ilk 8 gününde Türkiye genelinde 146 orman yangını ve 260 orman dışı alan yangını çıktığını duyurdu.
1: Spor.
0: Süper Lig'de 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak sezona kötü başlayan Göztepe, evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-2 mağlup oldu. Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor evinde Korendon Alanya Spor'a 1-0 mağlup oldu. Son olarak sahasında Sivas Spor'a 2-1 mağlup olan 1. Lig ekibi Antalya Spor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı. Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Defne Kurt altın madalya kazandı.

0: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6870 lira 25 kuruş, Amerikan doları 48 lira 45 kuruş, euro 53 lira 36 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 31 sent, bir bitcoin 78.939 dolar, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.151 puandan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu?

Sen hiç mektup açarken yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti yutkundun mu?

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına 8 Eylül 2026 Salı gününde yeniden ben Tümerkan Söğütlü. Mikrofon karşısındayım efendim. Güne dair sevdiğiniz şarkıları 120 dakika yakın sizlerle paylaşıp keyifli anları geride bırakabilmek adına hepiniz hoş geldiniz.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yürütülen yeni bir arkeolojik kazı çalışmaları Roma İmparatoru Hadrianus tarafından M.Ö. 123 yılında kurulan Hadrianoi antik kentini gün yüzüne çıkarmış efendim. Uludağ'ın güney eteklerinde sürdürülen bu titiz araştırmalar bölgenin zengin tarihine de ışık tutmayı hedefliyormuş. Oradaki çalışmaların artık temeli atılmış diyebiliriz. İmparator Hadrianus bölgeyi incelemek amacıyla çıktığı seyahat sırasında kentin temellerini atıyordu ve antik çağlardan günümüze uzanan ticaret yolları da kentin jeopolitik önemini artırıyor diyebiliriz. Arkeologlar 5000 metrekarelik alanda devasa bir anıtsal yapıyı da ortaya çıkarmak için hazırlıklarını son sürat devam ettiriyor.

Çin'in Yangon bölgesinde yükselen 26 katlı dev konut binası efendim. İnşaat dünyasında çığır açıyor diyebiliriz. Çünkü hız rekoruna imza atıyor. Toplam 208 daire barındıran Hinghu Holon isimli yapı modüler paslanmaz çelik teknolojisi sayesinde kaç günde yapılmıştır bir tahmin edin. Tam 5 günde efendim. 26 katlı dev yapı sadece 5 günde yapılıyor. 12 metre uzunluğunda ve 264 adet çelik yaşam modülü diyebiliriz. Doğrudan fabrika ortamında imal ediliyor. Su, elektrik, iklimlendirme hatları ve pencere sistemleri de önceden monte edilen üniteler şantiyeye sevk ediliyor ve yaklaşık 100 işçinin yardımıyla vinçlerle üst üste yerleştirilerek yapılıyormuş.

Güne dair en sevilen şarkılar 8 Eylül'de kulaklarınıza ulaşmaya kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel bir gün dileyelim. 8 Eylül bugün efendim, haftanın ikinci çalışma gününü geride bırakıyoruz. Okullar açılacak. Okul hazırlıkları devam ediyor. Öğrenciler için, veliler için, öğrenciler için yine bu hazırlıkların devam ettiği bugünlerde kolaylık dileyelim. Güzel bir eğitim öğretim yolu olur umarım şimdiden.

İnsanları yoğun turist kalabalığının çekildiği, uçak bileti ve konaklama fiyatlarının düştüğü sonbahar aylarını Avrupa'yı keşfetmek için gizli altın mevsimi olarak tanımlamışlar. Hava sıcaklıklarının bunaltıcı seviyelerden serin ve yürüyüşe uygun derecelere gerilediği bu dönemde kızıllı altının her tonuna bürünen parklar, şenlikli sonbahar festivalleri ve kültür geceleri öne çıkıyormuş Avrupa'da bugünlerde. Peki uygun fiyatla nereler nasıl gezilebilir? Bakacağız nasıl bir liste var. Detaylarıyla geliyoruz birazdan, ayrılmayalım.

Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. Sonbaharda bu Avrupa şehirleri çok güzel dedik. İsveç'in batı kıyısındaki samimi şehir Göteborg. Sonbaharda canlı kızıl ve kehribar tonlarına bürünen Slottsken parkıyla büyüleyici yürüyüş rotaları sunuyormuş. İskandinavya'nın en büyük edebiyat etkinliği olan kitap fuarı da yine Lisberg Eğlence Parkı da sonbahar mevsiminde kuruluyormuş bu noktada.

yıldızlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber.

Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Sonbaharda buraları gezmek çok keyifli dedik. Avrupa'nın 5 şehri. Kopenhag Danimarka bu listede yerini alırken Paris Fransa, Münih Almanya ve Floransa İtalya'da son olarak listedeki yerini almış. Floransa'da yazın kavurucu sıcaklarının ardından sonbaharda çok daha rahat ve keyifli bir seyahat deneyimi sunuyormuş.

Yaşlanıyoruz efendim. Dünya genelinde nüfus yapısı tarihi bir eşikten geçiyor diyebiliriz. ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun son verileri ve Birleşmiş Milletler raporları düşen doğurganlık oranlarıyla uzayan yaşam süresinin insanlık tarihinde daha önce görülmemiş bir tabloyu ortaya çıkardığını gösterdi. 65 yaş ve üzerindeki bireylerin sayısı artık 5 yaş altındaki çocuk sayısını aşmış durumda diyebiliriz. Küresel ölçekte iş gücünden sosyal güvenlik sistemlerine, sağlıktan emeklilik yaş modellerine kadar pek çok alanı doğrudan etkileyen bu kritik dönüşüm Türkiye'nin de içinde yer aldığı geniş bir coğrafyada derin sosyoekonomik yansımalar doğuruyor. Biliyorsunuz ki raporun detaylarını inceleyeceğiz. Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Dünya tarihinde bir ilk yaşandı dedik değerli dinleyenler. Çok fena yaşlandık. Çünkü dünya tarihinde ilk kez yaşlı nüfus 5 yaş altı çocuk sayısını geçmiş durumda diyebiliriz. Bu rakamlar ciddi tehlike öngörüyor uzmanlar tarafından. Türkiye, Batı Avrupa ülkelerinin 100 yılı aşkın bir sürede yaşadığı demografik dönüşümü yaklaşık 50 yıllık daha kısa bir zaman diliminde tecrübe ediyor aynı zamanda. Çünkü Türkiye'de bu durum son 50 yıl da hızlandı diyebiliriz. Doğum ve çocuk nüfusu oranlarında gerilemeye karşı Türkiye biliyorsunuz ki geçtiğimiz yıl 2025 yılında aile yılı ilan etmişti. 2026-2035 dönemini ise aile ve nüfus 10 yılı ilan ederek kapsamlı bir politika sürecini de başlatmış oldu.

Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Yeniden şampiyon olduk değil mi? Geçtiğimiz pazar günü muhteşem bir müsabaka sonucunda filenin sultanlarıyla yeniden şampiyon olduk. Yeniden dünya şampiyonuyuz. Lafını da tekrar etmiş oluyoruz. Teşekkürler gerçekten onlara değerli dinleyenler. Filenin sultanları 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında 3-2'lik galibiyette Avrupa şampiyonluğu unvanını kazandı. 4 setlik müthiş bir mücadele izledikten sonra karar setinde millilerimiz maçı ağırlığını koydu ve ülkemize bir kupa daha kazandırdı.

Kuzey Kutbu çevresinde yıllardır donmuş halde bulunan permafrost tabakasının erimesiyle birlikte bölgedeki yerleşim yerleri açısından büyük bir risk gün yüzüne çıktı değerli dinleyenler. Alaska, Kanada ve Sibirya'nın geniş alanlarını kapsayan bu zemin Kuzey Yarımküre'nin yaklaşık %24'ünü oluşturuyor ve yükselen sıcaklıklar nedeniyle toprağın yumuşaması binaların temelinde kaymalara ve ağır hasarlara yol açmaya başlamış. Baktığımız zaman gerçekten binaların görüntüsüne çökmek gözü olan binaları görüyoruz. Tabii ki küresel ısınmanın çeşit çeşit yansımalarıyla da karşılaşmaya devam ediyoruz böylelikle.

Fili'nin sultanlarını kutlamıştık değerli dinleyenler. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda tarihi bir zafere imza attılar. Voleybol takımı hem uluslararası arenada hem de yurt içinde rekor bir ödül havuzunun da sahibi oldu böylelikle birlikte. Kazanacakları ücretler de netleşmiş. Henüz bizim futbolcular kadar olmasa da onlar da tabii ki bir gelir sağlayacaklar. Bu durumda takıma tahsis edilen 500 bin euro tutarında birincilik ödülü doğrudan Türkiye Voleybol Federasyonu kasasına yazdırılıyor ve turnuvayı gümüş madalyayla tamamlayan İtalya'da 250 bin euro kazanırken Sırbistan'da 150 bin euro ile ayrılıyor turnuvadan değerli dinleyenler.

Hanımlar beyler, festivalde an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın hafta ortasında tekrar keyifli şarkılarla burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: saygılar arz ederim. Ama unutur muyum asla, niye unutayım?
1: 24 saat popüler müzik radyo kulüpte.
2: Radyo kulüpte.
1: Popüler müzik radyo kulüpte.

güzel bir çalışma geldi. Özellikle bu çalışma Murat Turan'dan kıymetli abilerim ve ahiretliklerim Özgür Düylekar ve Zeki Altındal'a armağan olsun. Kalbim durana kadar sizinle dedi Murat Turan. Gökhan Doğanay, Serkan Reşber düet Asaletin. Asaletim Ali'dendir. Murat Turan'dan can abilerime ve kardeşlerime, abim, yoldaşım Özgür Düylekar, ağabeylerim Sinan Düylekar, Yunus Tepeli, Zeki Altındal,

Eren Ethem Akkuzu, Bayram Acay, kardeşlerim Onur Tüzün, Ramazan Özçelik, Tolga Şanlı, Hüseyin Akburu, İbrahim Enes Karakaya'ya gelsin abi. Gökhan Doğanay, Asaletim Ali'dendir. Murat Turan istedi, can abilerine, kardeşlerine, yol arkadaşlarına Özgür Düyleker, Sinan Düyleker, Yunus Tepeli, Zeki Altındal, Eren Ethem Akkuzu, Bayram Acay, kardeşlerim Onur Tüzün, Ramazan Özçelik, Tolga Şanlı, Hüseyin Akburu, İbrahim Enes Karakaya, sizlere armağan olarak geldi bu güzel çalışma. Özgür Düyleker'in, Eren Ethem Akkuzu, Alp Altınışık, Engin Kaçar, Neco Dalmış, Oğulcan Altınışık, Caner Altınışık'a, Yunus Tepeli, Erkan Kılıç, Bayram Acay'a selamları var. Yine Murat Turan ve Özgür Düyleker'den, Zeki Altındal, Onur Bozan, Berat Sevim, Tufan Güçtekin, Onur Turan, Arda Yıldız'a çokça selam olsun. Efendim bu saatimizi değerli kardeşim Özgür Düyleker sundu. Katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Özgür, gözlerini öperim.

Efendim yeni saatimizde yoldayız, devam ediyoruz. Musa Işık bilemiyorum, Bekir Karagöz'den dostları, kardeşleri, abileri, namı diğer Patır Mustafa, Mengen Esrin ya da Ersin, Kalkan, Ahmet Okur, Müslüm Kadirov, namı diğer Japon, İbrahim, Salman, Mahmut Uzun, namı diğer Kısa Dokuz. Armağan olsun Musa Işık bilemiyorum. Bu güzel çalışma Bekir Karagöz'den dostları, kardeşleri, arkadaşları, abileri, namı diğer Patır Mustafa, Mengen Ersin, Kalkan, Ahmet Okur, Müslüm Kadirov, namı diğer Japon, İbrahim Salman, Mahmut Uzun, namı diğer Kısa Dokuz'a armağan olsun. Bekir Karagöz'e de selam olsun.

yamalı kaderim karalı. Sanki acının durağı

Kardeşimiz Ahmet Erol'a ablalarından kucak dolusu selam olsun. Sen orada güçlü dur, kurban oldum. Biz burada seni dualarımızla bekliyoruz. Ahmet Kaya'dan saza niye gelmedin? Ve Kıvırcık Ali'den Ne Deyim Kardeş eserleri Ahmet'imize armağan olsun. Kardeşimiz Ahmet Erol'a ablalarından kucak dolusu selam olsun. Sen orada güçlü dur, kurban oldum. Biz burada seni dualarımızla bekliyoruz. Ahmet Kaya'dan saza niye gelmedin? Kıvırcık Ali'den Ne Deyim Kardeş eserleri Ahmet'imize armağan olsun dedi ablaları. Ahmet Erol, radyonun sesini iyi

bu güzel çalışma Ahmet Erol'a, kardeşimiz Ahmet Erol'a, ablalarından kucak dolusu selamla. Sen güçlü dur, kurban oldum, biz burada seni dualarımızla bekliyoruz. Saza niye gelmedin Ahmet Kaya'dan, Kıvırcık Ali'den, ne diyeyim kardeş, Ahmet'imize gelsin abi dediler. Bağlayacağım şimdi, Kıvırcık Ali'den de ne diyeyim kardeş da peşine geliyor.

Vallahi böyle ablalar olduktan sonra Ahmet Erol'un sırtı yere gelir mi? Bak şimdi Kıvırcık Ali'den de ne diyeyim kardeş geliyor Ahmet sana ablalarından kucak dolusu selamlarıyla. Sen güçlü dur abim. Kurban oldum diyorlar. Biz burada senin dualarımızla bekliyoruz. Ahmet Erol'a ablalarından geldi. Bu defa Kıvırcık Ali ne diyeyim kardeş.

kafanı tutup kaldıran yok yolun üstüne. Tutup kaldıran yok yolun üstüne.

0: kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Bir Kıvırcık Ali'den bir başka Kıvırcık Ali'ye doğru yönelirken birazdan kısa mesajlarınızı hemen aktaracağım, merak etmeyin. Selamünaleyküm, ben Samet Pamukçu. 5 metrelik kuyuya düşmüşüm, 3 metre ip uzatmışsın. Yoksun desem yalan, varsın desem yalan. Samet Pamukçu'dan Can İptikçi'ye Kıvırcık Ali, ah kardeş armağan olsun. Ben Samet Pamukçu, 5 metrelik kuyuya düşmüşüm, 3 metre ip uzatmışsın. Yoksun desem yalan, varsın desem yalan. Samet Pamukçu'dan Can İptikçi'ye, Can İptikçi'ye, Samet Pamukçu'dan Can İptikçi'ye Kıvırcık Ali, ah kardeş armağan olsun. Volkan Dilmaç ve arkadaşlarına da bolca selam olsun. Zor Bey, Evren Dilmaç'ın çok selamlarıyla.
1: Ömrümüzü kör sevdaya harcadık.

Kentinin en özel istasyonunda Murat İnce ile uzun ince yoldasınız. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden almaya devam ediyorum. Medyamesaj.com web sitesine gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var arkadaşlar. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesaj. Bizim programımızın ismi bu. İlk sırada mesaj unutma, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Birazdan Gazi Yıldırım'ın Can Feza isteği geliyor. Bu bölümde Gazi Yıldırım'ın isteğini yapacağız. Onur Akdağ demiş ki selam, ben Onur Akdağ Altındağ Örnek'ten. Yine Ankara'da olan İknur Canöz, Berivan Yiğit, Çelik Berivan Yiğit ya da Canöz Berivan, İknur Canöz, Berivan Yiğit, Çelik Merve Öktem, Nisa Nur Demirci, Melihat Reyhanlıoğlu. Sıradaki şarkıları armağan ediyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar derim, iyi akşamlar dedi.

0: Onur Akdağ hakkını helal et abim. Şu mesajların arasına, isimlerin arasına bir virgül koysan abim. Osman Efe, canım kardeşim. Baran Toy, güzel günlerde görüşmek üzere, az daha sabır dedi. Osman Efe, canı kardeşi Baran Toy'a güzel günlerde görüşmek üzere, az daha sabır dedi. Mevlüt Aytaşkın, abicim ben Hasköy'den Mert Ali Aytaşkın. Sıradaki özlem dolu eserler Aslan abilerim Mevlüt Aytaşkın, İsmet Can Türkmen, Veysel Çakır, Nihat Dilek, Zenci kardeşler Haydar Soner Akdemir, Kadir Koç, İbrahim Şahin, Doğukan Kılıçkıran, Osman Aslan, Ayaz Coşkun, Ferdi Ilgaz, Furkan Gümüşsoy, Dergah Kırsakal, Badır Kırsakal, Metehan Aksoy, Mert Yavuz, Yenidoğanlı Çaki, Samet Can Bozkuş, Çetin Şahin, Eyüp Can Görmez, Yusuf Kartal, Sezer Dik Gezen'e gelsin. Umut ayakta tutar, direniş zafere götürür. Mutlaka bir gün abilerim mesajı geldi Mevlüt Aytaşkın'dan. Yine derinden yaralı Rumuzlu kardeşim, anasının babasının yapmadığını yaptım, o da bana nankörlükle cevap verdi, canı sağ olsun. İlahi adalete inanırım, bedduaya gerek yok, iyi yayınlar abim dedi derinden yaralı kardeşim. İsim vermeden söylemiş, kime söyledi bilmiyoruz. Nermin Küpeli, ben Yenidoğan'dan namı diğer Oğuzhan Patır. Oğuzhan Patır göndermiş. Oğuzhan Patır hoş geldin. Mustafa Mengel, Ersin Kalkan, Batuhan Küpeli, Kısa Dokuz Ahmet, Mahmut Uzun, Buğra Bozkurt, Namı Diğer Japon, Emir Bulut, Hidayet Bilir. Bugüne kadar iyi bir insan olmak için uğraştım. Bu saatten sonra herkes kendisi bilir. Yine iyi insan Oğuzhan, adı güzel Oğuzhan, isminin bir anlamına bak. Gene iyi insan olamayacağım. Boş ver. Tıfıl'ın kraliçesi, evimin direği, Erencan ayağı, sevgi ve hasretle önce gözlerine düştü kalbim, sonra gülüşüne esir oldu. Bir ömürlük hayali tek bir bakışına sığdırdım. Sen geldin, mevsimler değişti, kışın ayazı bile içimde bahara döndü. Bir elini tutsam bütün yollar eve çıkar gibi. Bir kez sarılsam ömrüm tamamlanır gibi. Sevmek senin adın oldu, aşk senin gözlerinde anlam buldu. Ben her duamda bir tek seni diledim, niye mükafatısın bilmem ama izzeti ikram gibisin yar, ömrümün başına gelen değil, gönlümün baş tacı gibisin, gönlüm sana denk gelince kaderime şükrettim, sıradaki bütün güzel eserler bizim sevdamıza gelsin, Tıfıl'ın kraliçesi, evinin direği, eşi Erencan Aya, edebiyatın var ya romanını yazmış. Fatma'dan sevdiği Mert Çakır'a seni seviyorum sizdeyim mesajı geldi. Benimle boş şeyler konuşursan artık konuşmayacağım seninle. Seçtiğin her kelimeye dikkat et. Dikkat etmek zorundasın. Kelimelerin enerjisi var çünkü. Anla biraz. Anla biraz bizi aşkım. İyi, sonunu güzel bağlamış. Eyvah dedim Mert. Var ya dikkat et. Fatma seni çok seviyor Mert Çakır. Hay Allah'ım. Eylem Çakır'dan iki göz. Gözü MÇ'ye, bilmem kaç kavim göçer bu alemden, sen göğüs kafesimden bir milim kaymazsın, sana kavuşmamıza çok az kaldı. Eylem Çakır, bilmem kaç kavim göçer bu alemden, sen göğüs kafesimden bir milim kaymazsın, sana kavuşmamıza çok az kaldı dedi. Eylem Çakır MÇ'ye böyle seslendi. Eylül güneşi, binlerce güzelliğe değişmem, o hayat yorgunu olmuş gözlerini çok özledim, gel artık. Gel de yüzüm gülsün hayat arkadaşım. Uğur Şıvgın, sıradaki şarkılar sana gelsin. Uğur Şıvgın, Eylül güneşi çok özlemiş, gel artık. Gazi Yıldırım'ın isteğini gönderiyorum, beklettik çok gene. Gazi'nin de şansı mıdır nedir? Hoş geldin Gazi Yıldırım. Demirkan Aslan, can sağlam diyor ki, hasretimiz size, sevgimiz sonsuza, iyi ki varsınız. Can sağlamdan değerlisi Duygu Sağlam'a, Demirkan Aslan'dan bir tanesi İlayda Öyküm Arslan'a, Gazi Yıldırım'dan dünyam, her bir hücrem, yaşama kaynağım Selim Berfin Yıldırım'a, Can Feza'dan hoş geldin gelsin, hoş geldi bile.
1: Şimdiki zamanım, geç gönlümün eşiğinden tam anı, hoş geldin her bölümüm tamamım. Uzat ömrümün beşiğinden yanağını. Beni yanlış anla, bunu anlama. Darda olmasam seni de darlamam. Hayat bir kumarsa eğer kazan.

ihtiyacım yok senin mezarlara. Hoş geldin ey ömrümün başı. Kalbim içinde sadece gül yüzünü taşır. Hoş geldin gönül evimin dört duvarı taşı. Seni arar göğsüne vurmak için başım. Beni unut ama bunu unutma. Sana muhtaç içerimde büyüttüğün umutlar. Seninleyken ayaklarımın altında tüm bulutlar. Uyurum da seni seven kalbi uyutmam. Hoş geldin Karadeniz'im yağmurum. Kovanımın prensesi bal mumum. Hoş geldin tarafımdan sevilmenin mağduru. Gönlümün ortasında sana açık bir bağ durur. Hoş geldin Anadolu'm, toprağım. Senin bağrındayım hala kopmadım.

yerde iç çekişim, dışa vuruşum. Hoş geldin çocukluğum, son kuruşum. Annem sorunca hiç çekişim, zor duruşum. Hoş geldin en çirkine bile güzeli konduruşum. Yanımda cüce kalırım, sana aşkım devdir. Sırf sen seviyorsun diye ben kendimi sevdim. Birlikte dik duralım, dünya boyun eğsin. Bırak güzel gözlerini gözlerime değsin. Her zaman yürüdüğüm okul yolum, dersim. İyiyim çok şükür, Allah iyiliğini versin. Gömleğimin en üst düğmesi, düzü tersi. Beslenme çantamdaki boş kalan tek yersin. Hoş geldin İstanbul'um, aşk kentim. Yurdum, yüz ölçümüm, gönül köprüm, başkentim. Seninle coğrafyamın gözlerinden yaş geldi. Hoş geldin de dirilttim bunca yıllık taş kenti. Hoş geldin çarpıldığım içim dışım. Yün kazağım, sonbaharım, kışım. Hoş geldin atkım, sobam, ısım. Ne hoş geldin böyle canım mısın? Hoş geldin kar yağışım, botum, berem. Bütün buz tutmuşluğuma can veren. Hoş geldin gülüm, gül bağımı deren. İkinci baharım, iki senem.

0: içinde sen yoksan zor duran.
1: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
2: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
3: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Efendim kentin en özel istasyonunda yola hızlı dolu dizgin devam ediyoruz. Gönderin gelsin mesajlarınızı. Ben Yeni Doğan'dan namı diğer patır, savaşanların değil sabredenlerindir diyor. Güzel günler elbet bir gün. Mustafa Mengel. Ersin Kalkan, Batuhan Küpeli, Kısa Dokuz Ahmet, Mahmut Uzun, Buğra Bozkurt, Müslüm Kadirov...

Mahmud El Japon, Bekir Karagöz, Emir Bulut, Özgür Düğlekar kardeşim Hidayet Bilir. Bugüne kadar iyi bir insan olmak için uğraştım. Bu saatten sonra herkes kendisi bilir. Ne dedik Oğuzhan Patır? Yine de abim sen iyi insan ol, olsun. Ben Kamil Ocak Keçören'den Müslüm Kadirov, Mahmud Er Japon, boltalarımız kısa. Güzel günlerimiz uzun olacak. Öncelikle canım kanım Aslan abim Oğuzhan Patır, Caner Çoban, Bekir Karagöz, Ersin Kalkan, Ufuk Başak, Sait Doğu, İbrahim Salman, Mahmut Uzun, Batuhan Küpeli, Mete Bakır Sucu, Ömer Mezarcı, Cem Kısa 9 Ahmet, Mehmet Gündoğdu ve beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun.

Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Bedirhan Demir ve Bulut Bakırtepe, can kardeşim Emir Bulut. Sabır delikanlının kılıcıdır. Ne kadar sabredersen o kadar keskinleşir. Kılıcın keskin olsun kardeşim. Aslan abilerimiz Ozan Demir, Şahin Demir, Emre Kapucu, can kardeşlerim Samet Efe Doğan, İbrahim Taşkıran, Doğukan Özcan, Yiğit Kemal Çınar, Soda Can, Oziye, Kaan Ergül, Efecan Çankal, Miraç Kılınca gelsin. Bütün güzel eserler illaki bir gün biricik sevdiğinden Emir Bulut'a, sen bu dünyada uğruna sabretmeye, savaşmaya değer tek şeysin. Seni çok seviyorum aslan sevgilim. En güzel, en yakında bizimdir. En güzel günler en yakında bizimdir. Seni bıraktığım gibi canım bedenimden çıksın kurban oldum. Seni bırakırsam canım bedenimden çıksın kurban oldum. Vay vay vay, Eda Doğanay'dan gitmeseydin gelir mi gelmez mi? Geldi bile hazır. Biricik sevdiğinden Emir Bulut'a, sen bu dünyada uğruna sabretmeye, savaşmaya değer tek şeysin. Seni çok seviyorum aslan sevgilim. En güzel günler en yakında bizimdir. Seni bıraktığım gün canım bedenimden çıksın kurban olduğum Eda Doğanay'a. Eda Doğanay, gitmeseydin armağan olsun dedi. Diğer taraftan ve aleyküm selam Bedirhan Demir. Şu can-

Eymen Çelik'in isteği yayında. Eymen Çelik'ten babası Apocan Çelik'e gelsin. Amcalarım Can Çakır Beyli, Mert Barankaya, Alaaddin Paraksız, Seyfi Doğanay'dan Kim Vurdu'ya Gitti Ömrüm. Eymen Çelik'in isteği yayında. Eymen Çelik'ten babası Apocan Çelik'e geliyor bu çalışma. Amcalarım Can Çakır Beyli, Mert Barankaya, Alaaddin Paraksız, Seyfi Doğanay'dan Kim Vurdu'ya Gitti Ömrüm. Eymen Çelik'in isteği yayında. Efendim siz de gönderin gelsin mesajlarınızı.

Kentin en özel istasyonunda bendeniz Murat İnce ile Uzun İnce Yolda birlikteliğiniz devam ediyor. Efendim mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun dediğim yerde de online olarak orada radyoyu da dinleyebilirsiniz ayrıca. Bu da bilgi olsun. Çok özür dilerim. Mediamesaj.com web sitesine girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesaj programını bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. İster bilgisayardan gir, ister cep telefonundan fark etmeksizin gönder gelsin mesajlarını, hemen yayında dinle. Ben Yunus Emre Susmaz. Kan bağı insanı akraba yapar, sadakat insanı kardeş yapar. Aslan abilerim Koray Kabadayı, Rıdvan Dalda Biten, Gazi Yıldırım, Haydar Tatlıbal, Kürt Emrah Gül, Cemal Civelek, Cemal Ülkü ve candan öte kardeşlerim Yılmaz Şakrak, kuzenim Sezer Dik Gezen, Dursun Can Alkaş, Samet Bayram Bey, Mehmet Zorba, Alparslan Gökbaş, Dursun Kaplan, karanlıkta kalsam bile yarın güneş doğabilir, az daha sabır, dostlarıma selam olsun. Bir başka mesajımız daha var. İyi yayınlar Murat abi, ben Samet Bayram Bey, can ağabeylerim ve can dostlarım Emrah Gül, namı diğer Kürt Emrah, Ömer Faruk Turan, Rıdvan Dalda Biten,

Dursun Kaplan. Karanlıkta kalsam bile yarın güneş doğabilir. Az daha sabır, dostlarıma selam olsun. Bir başka mesajımız daha var. İyi yayınlar Murat abi, ben Samet Bayram Bey, can ağabeylerim ve can dostlarım Emrah Gül, namı diğer Kürt Emrah, Ömer Faruk Turan, Rıdvan Dalda Biten, Haydar Tatlıbal, Koray Kabadayı, Rıdvan Barbaros, Ozan Aslan, Ersoy Ağarcan, can dostlarım Ali Ateş, Ali Aydoğmuş, Mehmet.